0: corona corona ma yenjabe
1: ageskezisandla thina
0: ageskezisandla
1: agesfakisa
0: sanitize
1: asikezisandla.